0: Yok, etmem.
1: Yok, etmem.
0: Abi koy. Bill 28.
1: Bill 28.
0: Are we clear from Naval High School?
1: Sure.